0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sen tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
3: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: sokağın tavanı.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. Can Baba.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Puff isimli albümünün açılış şarkısıyla başladık. Nasihat sonrasında Funda Arar'la devam ediyoruz ve 2002 senesindeyiz. Sanatçının ilk albümü Alagül'den bugün

Yalçın Karaca, ilk albümü Ana Dilim Aşkı 2001 yılında çıkardı. Albümdeki keyifli Sezen Aksu şarkılarından bir tanesi Başka Bahar sonrasında Demet Sağroğlu'nun unutulmaz şarkısı ve klibi elbette Arnavut kaldırımlarıyla devam ediyoruz.

Eurovision'da bizi temsil eden keyifli şarkı Gözlerinin Hapsindeyim. Kaya'nın arkasında Demet Sağroğlu da vokalde olduğunu hatırlatırım. Bu şarkıyla Türkiye Eurovision'da 17. olmuştur. Bence büyük bir haksızlık. Ümit Sayın'ın Hicran albümündeyiz. Albümdeki keyifli şarkısı Gül Beyaz Gül şimdi bizimle.

90'lı yıllarda İzel Çelik Ercan şarkılarını evet çok seviyorduk ama iyi ki üçlü ayrıldı. Yoksa muhtemelen Çelik'in bu şarkılarını dinleyemezdik. 95 yılındayız. Benimle Kal albümünden, albümün en keyifli slow şarkılarından bir tanesi. Hercai sonrasında Ferdi Anıl Yarkın'ın bir başka keyifli slow şarkısını seçtim sizlere. Üzülüyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Tarkan Ölürüm Sana albümünü 2006 yılında çıkardı ve albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Başına Bela Olurum. Sonrasında Yaşar'ın Eserinim albümüne gidiyoruz. Ve evet, yıl 1999, şarkımızsa Hasret Ayazları.

Daha önceki kliplerinde konser görüntüleri ya da kamera karşısında şarkı söylerken ilk defa bu şarkıyı hikayeli bir klipte sunmuştur bizlere. Namus 1991 yılına ait bir şarkı ve bugün kapanış şarkımız Fedon'dan. Aşığınım diyecek şarkıcı. Hoşça kalın. Aşığınım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu sene de hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, Euro 54 lira 72 kuruş, Sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir Bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum'dan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri

0: Haber.
1: Bugün 31 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliğince Şehir Hastanesi'nin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük işletmelerin ve genç girişimcilerin desteklere ulaşmakta zorlandığını ifade ederek KOSGEB desteklerinin büyük bölümünün büyük ölçekli işletmelere yöneldiğini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin ve yapımı süren Çeşmeli Erdemli otoyollarının şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mahallesinde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
0: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır.

0: ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Buz

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Bugün size geçmişten günümüze dünyayı değiştirip insanlığın kaderini etkileyen icatlardan bahsetmek istiyorum. İnsanlık tarihi bazı dönemlerde bulunan icatlarla biliyorsunuz bir anda değişik seyirler almış. Tarihin temeline doğru giderken böyle gözümüze çarpan en önemli buluşları ben sizler için sıraladım. Geçmişten günümüze dünyayı değiştirip de insanlığın kaderini etkileyen bazı icatlardan bahsedeceğim o sebeple programda. Tarihi değiştiren önemli buluşlar, icatlar neler? Merak ediyorsanız bence bu programı kaçırmayın. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında dönüp geliyorum hemen.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Geçmişten günümüze dünyayı değiştirip insanlığın kaderini etkileyen icatlardan bahsedeceğim demiştim. İnsanoğlu biliyorsunuz çok zeki ve yaratıcı bir tür. Gezegende bulunduğumuz kısa süre içerisinde düşlerimizin ötesinde inanılmaz şeyler yarattık. Birilerinin ilk defa böyle kayaları birbirine sürterek sivri alet üretmesinden tekerleğe, işte tekerlekten Mars yolculuğuna ve internete bakacak olursak epey bir yol kat ettiğimizi de fark ediyoruz aslında. Tekerlekle başlayalım mı? Milattan önce 3500 yılına götürüyorum sizi. Tekerlek icat edilmeden önce insanlar ağır nesneleri uzaklara taşımakta çok güçlük çekiyorlarmış. İşin ilginç yanı, tekerleği icat etmekle çileleri de bitmemiş. Çünkü onları bekleyen bambaşka bir problem daha var. Hareket etmeyen bir platformu hareketli bir silindirin üzerinde nasıl sabitleyecekler? Bu noktada biraz yaratıcı olmaları gerekiyor. İhtiyaç duydukları yaratıcılıkta tekerlek dingil sisteminin geliştirilmesinde yatıyor ki bu aslında hiç kolay değil. Tekerleğin merkezindeki delikler ve dingilin uçları mükemmele en yakın biçimde birbirine uygun, yuvarlak ve pürüzsüz olmalı. Dingilin boyutu da ayrı bir önem taşıyor biliyorsunuz. Deliğin içerisinde tam bir uyum halinde olmalı. Ne çok sıkı olacak ne çok gevşek. Ama azim ve çalışma meyvelerini veriyor tabii ki. İnsanlığın yeni icadı eşyaların taşınmasını kolaylaştırarak tarımı ve ticareti de geliştiriyor. Günümüzde en yaşamsal alanlarda, saatlerde, taşıtlarda zaten kullanılmaya devam ediyor. Bir bakış

Bugün geçmişten günümüze dünyayı değiştiren icatları anlatıyorum size. Çiviler olmasaydı uygarlık gelişemezdi desem çok mu abartmış olurum? Bence çok da değil. Bu emektar icat tarih sahnesine 2000 yıl önce antik Roma döneminde insanlığın metal dökme ve şekillendirme becerisi kazanmasıyla çıkıyor. Önceleri tahta yapılar bitişik tahta parçalarının birbirinin içine geçmesiyle çok meşakkatli bir uğraş sonucu ortaya çıkıyor. 1790-1800 yıllarına kadar demircilerin demirden dövdüğü dört köşeli çiviler kullanılıyor. 1790'larda çivi yapan makinelerin geliştirildiğini söyleyeyim. Zaman içerisinde de çelik üretiminin yaygınlaşmasıyla demir çiviler de yerini çeliklere bırakıyor. Hatta bu dönüşüm öylesine hızlı olmuş ki %10 oranında çelik çivi kullanımı 7 yılda %90'a çıkmış. Öte yandan bir başka sabitleyici olan vidanın da Arşimet tarafından milattan sonra 3. yüzyılda icat edildiği düşünülüyor. Daha sağlam olmakla birlikte çiviye göre yerleştirilmesi biraz daha zor.

bugün geçmişten günümüze dünyayı değiştiren icatları anlatıyorum size. Sırada elbette pusula var. Antik denizciler yön bulmak için yıldızları kullanıyorlar tarihte biliyorsunuz ama gökyüzünde bulut varsa yönlerini kolayca kaybettiklerinden uzun yolculuklar çok tehlikeli maceralar olarak görülüyor. İlk pusula Çinliler tarafından 9. ve 11. yüzyıllar arasında icat ediliyor. Doğal olarak mıknatıs özelliği taşıyan demir madeniyle çalışan bu pusulalar yüzyıllar boyunca kullanılmış. Daha sonra denizciliğin gelişmesiyle bu teknoloji Araplara ve Avrupalılara geçiyor. Denizcilerin güvenli biçimde uzak mesafelere yolculuklar yapmasına imkan tanıyarak ticareti geliştiriyor ve nihayet coğrafi keşifleri de başlatıyor.

insanı bambaşka bir şekle sokan icatlardan bahsediyoruz programda. Sırada matbaa var. Alman mucit Gutenberg'in 1440 yılında matbaayı icat etmesiyle insanoğlu birçok yazılı eseri hareketli metaller kullanarak çoğaltmaya başlıyor biliyorsunuz. Gerçi ondan önceki diğer mucitler de Çinliler ve Koreliler. Hareketli metalleri kullanarak kitap basıyorlar çünkü. Ama ilk defa Gutenberg mekanik parçaları kullanarak mürekkebi kağıda ileten sistemi geliştiriyor. Mürekkep için bezir yağı ve is kullanıyor o dönemlerde. Bu hızlı basma yöntemiyle elbette bilgi çok daha hızlı yayılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, tarihte ilk defa bilgi bu kadar büyük bir hızla yayılmış. 1500 yılına geldiğimizde de Batı Avrupa'da 20 milyon cilt kitap basılmış.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu senede hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
11: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı,

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Dünyayı değiştiren icatları konuşuyoruz bugün Gülgüne Gülle'de. Sırada içten yanmalı motorlar var. Şimdi bu tip motorlarda yakıtın yakılmasıyla yüksek sıcaklıkta gaz ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu gaz genleşerek pistona kuvvet uyguluyor ve hareket etmesini sağlıyor. Böylece kimyasal enerji mekanik enerjiye çevriliyor. Mühendislerin yıllar süren çabaları sonucunda 19. yüzyılın ikinci yarısında modern içten yanmalı motor geliştiriliyor. Esasında bu icat sanayi çağını başlatmış ve otomobillerden uçaklara pek çok farklı araçla kendine kullanım sahası da bulmuş.

Şimdi geçmişten günümüze dünyayı en çok değiştiren icat nedir diye sorsalar sanırım hepimiz telefon deriz. Ya da çoğumuz telefon deriz. Elektronik ses iletimi konusunda yapılan öncü çalışmalar aslında birden fazla mucide ait. Fakat elektrikli telefon için ilk patent biliyorsunuz Alexander Graham Bell tarafından 1876 yılında alınıyor. Graham Bell'in esas amacı işitme engellilerin iletişime geçmesini sağlayacak yeni yöntemler bulmak. Çünkü Graham Bell'in annesi de doğuştan işitme engelli. Maalesef amacına ulaşamıyor. İşitemeyenlerin duymasını sağlayamıyor ama bugün çok iyi biliyoruz ki binlerce kilometre uzaklıktaki insanların birbirleriyle iletişime geçmesinin kapılarını aralıyor. Bu yeni icat küresel iş dünyasında ve haberleşme teknolojilerinde tabii ki büyük bir devrim yaratıyor. Hatta bu icada insanlık o kadar saygı göstermiş ki Bell'in yaşamını yitirdiği 2 Ağustos 1922 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri telefon hizmetleri ona olan saygısını göstermek için hizmetlerine bir dakikalık ara verdi.

0: Seni.
1: Dünyayı değiştiren icatları anlatıyorum bugün size. Sırada ampul var. Ampul icat edilmeden önce üretim yalnızca aslında gündüz saatleriyle sınırlı olarak yapılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Ve ampullerin icadıyla tüm gece boyunca aktif bir dünyaya kavuştuk. Tarihçilere göre 1800'lü yıllarda yaklaşık 25 mucit ampulü geliştirmeye çalışıyor. Ama Edison 1879 yılında jeneratör ve telleri kullanarak oluşturduğu aydınlatma sistemi sayesinde ampulün mucidi olarak anılıyor. Üretimin hızlanmasının yanında tabii ki elektriğin evlere ulaşmasıyla batı dünyasında hiç beklenmeyen bir durum ortaya çıkıyor. İnsanların uyku düzenleri değişiyor çünkü. Önceleri gün batınca yatağa giden insanlar artık yatacakları saati kendi kendilerine belirleyebiliyorlar. Bu da bana soracak olursanız büyük bir keyif, büyük bir konfor. Katılır mısınız bilemiyorum.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
19: Radyo.

Geçmişten günümüze dünyayı değiştirip insanların hayatına dokunan icatları konuşuyoruz bugün. Şimdi şüphesiz ki tarihteki en iyi bilinen keşif hikayelerinden bir tanesidir penisilinin keşfi. 1928 yılında İskoçyalı bilim adamı Alexander Fleming bakteri dolu bir petri kabının kapağının yanlışlıkla açık bırakıldığını fark ediyor. Bu kabın farklı bir özelliği daha var aslında. İçerisi küfle dolu ve küfün olduğu yerlerde bakteri üremesi gözlemleniyor. Daha sonra bu küf mantarının penisiline adını veren penisilyum olduğu ortaya çıkıyor. Kimyagerler 20 yıl boyunca penisilini saflaştırarak ilaç haline getirmeye çalışmışlar. Böylece insana zarar vermeden büyük çapta bakteri enfeksiyonuyla mücadelede aslında yepyeni bir silah keşfedilmiş oluyor. Penisilin her ne kadar 1928 yılında keşfedilmiş olsa da yüksek miktarlarda üretilmesi ve pazarlanması 1944 yılında başlıyor. Bu arada her 10 kişiden biri bu devrim niteliğindeki buluşa karşı alerjik reaksiyon geliştirmiş olsa da çoğu insan bu ilacın olumsuz etkisine maruz kalmamış.

Geçmişten günümüze dünyayı değiştiren icatları konuşuyoruz. Zamanımız çok azaldı. Şöyle bir toparlayayım istiyorum. Bazen düşünüyorum, program 4-5 saat olsa yine bu kadar verimsiz kullanır mıydım zamanı? Konuşulacak o kadar çok şey var ki sanırım 4-5 saat olsa da yine yetmezdi bana. Hadi bakalım, internette devam ediyorum. Sanırım bu konuda fazla açıklamaya gerek yok. İnternet biliyorsunuz küresel çapta birbiriyle bağlantılı bilgisayar ağları sistemi. Gelişimine sayısız kişi katkıda bulunmuşsa da en çok Lawrence Robertson adı anılır. Amerika Savunma Bakanlığı'nın bir organında çalışan bilim insanları 1960 yılında kendi aralarında haberleşmek için bilgisayarlarını birbirine bağlayarak kuruyorlar. Paket anahtarlama yöntemiyle veri akışı sağlayan bu sistem bugün hemen hemen her işimizi hallettiğimiz internetin atasıdır diyebiliriz.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 31 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliğince Şehir Hastanesi'nin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak, kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük işletmelerin ve genç girişimcilerin desteklere ulaşmakta zorlandığını ifade ederek, KOSGEB desteklerinin büyük bölümünün büyük ölçekli işletmelere yöneldiğini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin ve yapımı süren Çeşmeli Erdemli otoyollarının şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mahallesinde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli, site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde 80 yaşındaki adam, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken, şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi topçu Erduran Genç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülke.
13: Yolda sporda, evde yemekte,
14: yürüyüşte sohbette,

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncık Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Berci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülkü.

0: Bugün 31 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliğince Şehir Hastanesi'nin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük işletmelerin ve genç girişimcilerin desteklere ulaşmakta zorlandığını ifade ederek KOSGEB desteklerinin büyük bölümünün büyük ölçekli işletmelere yöneldiğini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin ve yapımı süren Çeşmeli Erdemli otoyollarının şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mahallesinde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Doğru çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncı Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Berci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yerde.

söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye, hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybetti onu. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

yıkıldın. Sevmeye gücün yok, artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi, sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç apansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.

0: günler.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı 2. hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Ketin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncık Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Berci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

de iki yüzüm birbirine bulaşıyor. Bana bir bak, yüzbeşerim dedi hayat, yüzleşelim. Peki tamam, yüzleşelim desem ne kadarı ulaşıyor?

0: Bugün 31 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliğince Şehir Hastanesi'nin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük işletmelerin ve genç girişimcilerin desteklere ulaşmakta zorlandığını ifade ederek KOSGEB desteklerinin büyük bölümünün büyük ölçekli işletmelere yöneldiğini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin ve yapımı süren Çeşmeli Erdemli otoyollarının şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mahallesinde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül. gençler. Sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Ofisin albümünün açılış şarkısıyla başladık. Nasihat sonrasında Fundarar'la devam ediyoruz ve 2002 senesindeyiz. Sanatçının ilk albümü Alagül'den bugün

Yalçın Karaca, ilk albümü Ana Dilim Aşkı 2001 yılında çıkardı. Albümdeki keyifli Sezen Aksu şarkılarından bir tanesi Başka Bahar sonrasında Demet Sağroğlu'nun unutulmaz şarkısı ve klibi elbette Arnavut kaldırımlarıyla devam ediyoruz.

Erevizyon'da bizi temsil eden keyifli şarkı Gözlerinin Hapsindeyim. Kaya'nın arkasında Demet Sarıoğlu da vokalde olduğunu hatırlatırım. Bu şarkıyla Türkiye Erevizyon'da 17. olmuştur. Bence büyük bir haksızlık. Ümit Sayın

Gözler Çelik Ercan şarkılarını evet çok seviyorduk ama iyi ki üçlü ayrıldı. Yoksa muhtemelen Çelik'in bu şarkılarını dinleyemezdik. 95 yılındayız. Benimle Kal albümünden, albümün en keyifli slow şarkılarından bir tanesi. Hercai sonrasında Ferda Anıl Yarkın'ın bir başka keyifli slow şarkısını seçtim sizlere. Üzerine

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Aydıncık Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilere feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Berci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiğim ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Tarkan Ölürüm Sana albümünü 2006 yılında çıkardı ve albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Başına Bela Olurum. Sonrasında Yaşar'ın Eserinim albümüne gidiyoruz. Ve evet, yıl 1999, şarkımızsa Hasret Ayazları.

0: diyebiliriz. Daha önceki kliplerinde konser görüntüleri ya da kamera karşısında şarkı söylerken ilk defa bu şarkıyı hikayeli bir kliple sunmuştur bizlere. Namus 1991 yılına ait bir şarkı ve bugün kapanış şarkımız Fedon'dan. Aşığınım diyecek şarkıcı. Hoşça kalın.
1: Aşığınım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

kartla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi...

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında. Arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncık Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlıyaylalı üreticilere feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlıyaylalı'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompeipolis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Berci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiğim ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 31 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliğince Şehir Hastanesi'nin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük işletmelerin ve genç girişimcilerin desteklere ulaşmakta zorlandığını ifade ederek KOSGEB desteklerinin büyük bölümünün büyük ölçekli işletmelere yöneldiğini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin ve yapımı süren Çeşmeli Erdemli otoyollarının şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mahallesinde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GM

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülke.
11: Son 2 3 4.

Bugün size geçmişten günümüze dünyayı değiştirip insanlığın kaderini etkileyen icatlardan bahsetmek istiyorum. İnsanlık tarihi bazı dönemlerde bulunan icatlarla biliyorsunuz bir anda değişik seyirler almış. Tarihin temeline doğru giderken böyle gözümüze çarpan en önemli buluşları ben sizler için sıraladım. Geçmişten günümüze dünyayı değiştirip de insanlığın kaderini etkileyen bazı icatlardan bahsedeceğim o sebeple programda. Tarihi değiştiren önemli buluşlar, icatlar neler? Merak ediyorsanız bence bu programı kaçırmayın. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında dönüp geliyorum hemen.

Geçmişten günümüze dünyayı değiştirip insanlığın kaderini etkileyen icatlardan bahsedeceğim demiştim. İnsanoğlu biliyorsunuz çok zeki ve yaratıcı bir tür. Gezegende bulunduğumuz kısa süre içerisinde düşlerimizin ötesinde inanılmaz şeyler yarattık. Birilerinin ilk defa böyle kayaları birbirine sürterek sivri alet üretmesinden tekerleğe, işte tekerlekten Mars yolculuğuna ve internete bakacak olursak epey bir yol kat ettiğimizi de fark ediyoruz aslında. Tekerlekle başlayalım mı? Milattan önce 3500 yılına götürüyorum sizi. Tekerlek icat edilmeden önce insanlar ağır nesneleri uzaklara taşımakta çok güçlük çekiyorlarmış. İşin ilginç yanı, tekerleği icat etmekle çileleri de bitmemiş. Çünkü onları bekleyen bambaşka bir problem daha var. Hareket etmeyen bir platformu hareketli bir silindirin üzerinde nasıl sabitleyecekler? Bu noktada biraz yaratıcı olmaları gerekiyor. İhtiyaç duydukları yaratıcılık da tekerlek dingil sisteminin geliştirilmesinde yatıyor ki bu aslında hiç kolay değil. Tekerleğin merkezindeki delikler ve dingilin uçları mükemmele en yakın biçimde birbirine uygun, yuvarlak ve pürüzsüz olmalı. Dingilin boyutu da ayrı bir önem taşıyor biliyorsunuz. Deliğin içerisinde tam bir uyum halinde olmalı. Ne çok sıkı olacak ne çok gevşek. Ama azim ve çalışma meyvelerini veriyor tabii ki. İnsanlığın yeni icadı eşyaların taşınmasını kolaylaştırarak tarımı ve ticareti de geliştiriyor. Günümüzde en yaşamsal alanlarda, saatlerde, taşıtlarda zaten kullanılmaya devam ediyor. Bir bakış.

Bugün geçmişten günümüze dünyayı değiştiren icatları anlatıyorum size. Çiviler olmasaydı uygarlık gelişemezdi desem çok mu abartmış olurum? Bence çok da değil. Bu emektar icat tarih sahnesine 2000 yıl önce antik Roma döneminde insanlığın metal dökme ve şekillendirme becerisi kazanmasıyla çıkıyor. Önceleri tahta yapılar bitişik tahta parçalarının birbirinin içine geçmesiyle çok meşakkatli bir uğraş sonucu ortaya çıkıyor. 1790-1800 yıllarına kadar demircilerin demirden dövdüğü dört köşeli çiviler kullanılıyor. 1790'larda çivi yapan makinelerin geliştirildiğini söyleyeyim. Zaman içerisinde de çelik üretiminin yaygınlaşmasıyla demir çiviler de yerini çeliklere bırakıyor. Hatta bu dönüşüm öylesine hızlı olmuş ki %10 oranında çelik çivi kullanımı 7 yılda %90'a çıkmış. Öte yandan bir başka sabitleyici olan vidanın da Arşimet tarafından milattan sonra 3. yüzyılda icat edildiği düşünülüyor. Daha sağlam olmakla birlikte çiviye göre yerleştirilmesi biraz daha zor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Aydıncık Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilere feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompeipolis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Berci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi

bugün geçmişten günümüze dünyayı değiştiren icatları anlatıyorum size. Sırada elbette pusula var. Antik denizciler yön bulmak için yıldızları kullanıyorlar tarihte biliyorsunuz ama gökyüzünde bulut varsa yönlerini kolayca kaybettiklerinden uzun yolculuklar çok tehlikeli maceralar olarak görülüyor. İlk pusula Çinliler tarafından 9. ve 11. yüzyıllar arasında icat ediliyor. Doğal olarak mıknatıs özelliği taşıyan demir madeniyle çalışan bu pusulalar yüzyıllar boyunca kullanılmış. Daha sonra denizciliğin gelişmesiyle bu teknoloji Araplara ve Avrupalılara geçiyor. Denizcilerin güvenli biçimde uzak mesafelere yolculuklar yapmasına imkan tanıyarak ticareti geliştiriyor ve nihayet coğrafi keşifleri de başlatıyor.

insanı bambaşka bir şekle sokan icatlardan bahsediyoruz programda. Sırada matbaa var. Alman mucit Gutenberg'in 1440 yılında matbaayı icat etmesiyle insanoğlu birçok yazılı eseri hareketli metaller kullanarak çoğaltmaya başlıyor biliyorsunuz. Gerçi ondan önceki diğer mucitler de Çinliler ve Koreliler. Hareketli metalleri kullanarak kitap basıyorlar çünkü. Ama ilk defa Gutenberg mekanik parçaları kullanarak mürekkebi kağıda ileten sistemi geliştiriyor. Mürekkep için bezir yağı ve is kullanıyor o dönemlerde. Bu hızlı basma yöntemiyle elbette bilgi çok daha hızlı yayılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, tarihte ilk defa bilgi bu kadar büyük bir hızla yayılmış. 1500 yılına geldiğimizde de Batı Avrupa'da 20 milyon cilt kitap basılmış.

dünyayı değiştiren icatları konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Sırada içten yanmalı motorlar var. Şimdi bu tip motorlarda yakıtın yakılmasıyla yüksek sıcaklıkta gaz ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu gaz genleşerek pistona kuvvet uyguluyor ve hareket etmesini sağlıyor. Böylece kimyasal enerji mekanik enerjiye çevriliyor. Mühendislerin yıllar süren çabaları sonucunda 19. yüzyılın ikinci yarısında modern içten yanmalı motor geliştiriliyor. Esasında bu icat sanayi çağını başlatmış ve otomobillerden uçaklara pek çok farklı araçla kendine kullanım sahası da bulmuş.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, Euro 54 lira 72 kuruş, Sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir Bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke
14: her zaman her yerde.

Şimdi geçmişten günümüze dünyayı en çok değiştiren icat nedir diye sorsalar sanırım hepimiz telefon deriz. Ya da çoğumuz telefon deriz. Elektronik ses iletimi konusunda yapılan öncü çalışmalar aslında birden fazla mucide ait. Fakat elektrikli telefon için ilk patent biliyorsunuz Alexander Graham Bell tarafından 1876 yılında alınıyor. Graham Bell'in esas amacı işitme engellilerin iletişime geçmesini sağlayacak yeni yöntemler bulmak. Çünkü Graham Bell'in annesi de doğuştan işitme engelli. Maalesef amacına ulaşamıyor. İşitemeyenlerin duymasını sağlayamıyor ama bugün çok iyi biliyoruz ki binlerce kilometre uzaklıktaki insanların birbirleriyle iletişime geçmesinin kapılarını aralıyor. Bu yeni icat küresel iş dünyasında ve haberleşme teknolojilerinde tabii ki büyük bir devrim yaratıyor. Hatta bu icada insanlık o kadar saygı göstermiş ki Bell'in yaşamını yitirdiği 2 Ağustos 1922 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri telefon hizmetleri ona olan saygısını göstermek için hizmetlerine bir dakikalık ara verdi.

Ama Edison 1879 yılında jeneratör ve telleri kullanarak oluşturduğu aydınlatma sistemi sayesinde ampulün mucidi olarak anılıyor. Üretimin hızlanmasının yanında tabii ki elektriğin evlere ulaşmasıyla Batı dünyasında hiç beklenmeyen bir durum ortaya çıkıyor. İnsanların uyku düzenleri değişiyor çünkü. Önceleri gün batınca yatağa giden insanlar artık yatacakları saati kendi kendilerine belirleyebiliyorlar. Bu da bana soracak olursanız büyük bir keyif, büyük bir konfor. Katılır mısınız bilemiyorum.

Dünyayı değiştiren icatları anlatıyorum bugün size. Sırada ampul var. Ampul icat edilmeden önce üretim yalnızca aslında gündüz saatleriyle sınırlı olarak yapılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Ve ampullerin icadıyla tüm gece boyunca aktif bir dünyaya kavuştuk. Tarihçilere göre 1800'lü yıllarda yaklaşık 25 mucit ampulü geliştirmeye çalışıyor.

Geçmişten günümüze dünyayı değiştirip insanların hayatına dokunan icatları konuşuyoruz bugün. Şimdi şüphesiz ki tarihteki en iyi bilinen keşif hikayelerinden bir tanesidir penisilinin keşfi. 1928 yılında İskoçyalı bilim adamı Alexander Fleming bakteri dolu bir petri kabının kapağının yanlışlıkla açık bırakıldığını fark ediyor. Bu kabın farklı bir özelliği daha var aslında. İçerisi küfle dolu ve küfün olduğu yerlerde bakteri üremesi gözlemleniyor. Daha sonra bu küf mantarının penisiline adını veren penisilyum olduğu ortaya çıkıyor. Kimyagerler 20 yıl boyunca penisilini saflaştırarak ilaç haline getirmeye çalışmışlar. Böylece insana zarar vermeden büyük çapta bakteri enfeksiyonuyla mücadelede aslında yepyeni bir silah keşfedilmiş oluyor. Penisilin her ne kadar 1928 yılında keşfedilmiş olsa da yüksek miktarlarda üretilmesi ve pazarlanması 1944 yılında başlıyor. Bu arada her 10 kişiden biri bu devrim niteliğindeki buluşa karşı alerjik reaksiyon geliştirmiş olsa da çoğu insan bu ilacın olumsuz etkisine maruz kalmış.

Geçmişten günümüze dünyayı değiştiren icatları konuşuyoruz. Zamanımız çok azaldı. Şöyle bir toparlayayım istiyorum. Bazen düşünüyorum, program 4-5 saat olsa yine bu kadar verimsiz kullanır mıydım zamanı? Konuşulacak o kadar çok şey var ki sanırım 4-5 saat olsa da yine yetmezdi bana. Hadi bakalım, internette devam ediyorum. Sanırım bu konuda fazla açıklamaya gerek yok. İnternet biliyorsunuz küresel çapta birbiriyle bağlantılı bilgisayar ağları sistemi. Gelişimine sayısız kişi katkıda bulunmuşsa da en çok Lawrence Robertson adı anılır. Amerika Savunma Bakanlığı'nın bir organında çalışan bilim insanları 1960 yılında kendi aralarında haberleşmek için bilgisayarlarını birbirine bağlayarak kuruyorlar. Paket anahtarlama yöntemiyle veri akışı sağlayan bu sistem bugün hemen hemen her işimizi hallettiğimiz internetin atasıdır diyebiliriz.

0: Güngül'le Güngül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
8: Radyo Ülke 24 saat.

0: En iyi müzik, en iyi program.
1: Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım, sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Otoparklar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.
3: Radyo Ülke.

0: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
1: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: sana ağladım.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Radyo Ülkü.
1: Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: acırım eder olan o en güzel yıllar.
1: Radyo Ülkü.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.